0: We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.
1: Hello, Mike, ne yapıyorsun ya? Oğlum bak, biz ortamlara soracaktın. Yalan etme bak, gengi toplumuna.